0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Güýbe desem güýetgo, sizge göňgüm bul jürek. Urmat ormandar emi uygurça şok jürek diýen eldigirde Turajan Obul Kasymnat garasynda ugunuzlar şok jürek.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Joňhua madaniýligi doğrudan doğruga, urpaktan urpaka ulanyp, sol bos bulaka okşuş rohy düýnümizde sugaryp kelet.
1: Joňhua madaniýeti eskirbey, bargan sayın jaňlanyp tüsdüý oromy süretge okşuş bizdin jan düýnümizde jarkytyp kelet.
0: Jörelgölüp sal, tereň tamyr tartyp, gökde ulanyp, tüsdüý jübek jipke okşuş milliondogon Joňhua ulan gyzlaryň bir-birine baýlanyşdyryp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meýri mahabatyn baýandap, Joňhuanyň ozot jörelgölüw madaniýetine muraskerdik kılalı.

Doğu daireler arasında bayguç oluca salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

toğ dairalar arasında bayğı yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Kurban ayet mezgilinde Abdurrahman Rayna ciğer Moğlu Türk'ün üstü kıymıldar duyumda kulaş çaydırıp, gerektiğini alga tarttı. Soda tarmaktarı tüyün düğüz ötkün çekini satu, açtamak suğusun dok karakanalarından satu soması okşuş mezgilge salıştırganda 7,6 payız arttı. Hem istansiya uzgabarçısı Leo Kaydın bu jönündeki kabarını ugasıstar. Esalu mezgilinde Çağan Tokoy Odan'ın 5-nji kezekti kim en mıktu topçu. Şinjan boyunca sağa or top sunuştu jarışı kızu başталып, joon top jarışka katışkan çeberleri, dene tarbiye guyarmandarı jana sırttan gelgen sayakatçıları Çağan Tokoy'da çoğulup Büyütü Odan'dan aştamak su usunduk. Gonolgo kesiminin sızıl götürülüsün törtme öktödü. Çağan Tokoy Odan'ındaki belgülü başkanının kızmatkeri Kayserjan Kurban mınday dedi. Jaşan, tamak materyalı murda jeterli dayında, kurmalarda tayin teskedik. Hazıktı koopsuzluğun, çöyre tazalığın jana, tamak sapatın büt barıştuğa tağın tizgindep, köpçülüktün kuvanıp, bırakatlanıp tamak çeşine gepildi kıldı. Büt Abdunum Rayonuza Kargaysa Çoğun Soda Sarayı'nın ursal tolukları mayramlık mörüttü bekem karmap, mol, özgüçü paydanı öğüttün öp berip, gerekti önül geri sürü kıymıldarını alıp çıkıp, kalıktın gerekti o kızılığın çiğir alttı. Korla şarı kuyca, şıday ayantının ticara satuğa cevaptusu. Çım mey, mınday dedi. Mayra mezgilinde jaş öspürümdörü oyun numurları, tüygün dağımdarı saltanatı, sancavcu elektronduk oyuncuk çarışı, tabiatlı elektro çarışı siyaktu kıymıldarda alıp çıkıp, karıdar ağımı demeydekinin 1,5 SS'nde teng boldu. Korla şaharının turgunu vanluğu mınday dedi. Kıymıldın epkini çoğun, dağı belekleri bar eken. Misalı baldardın giyme siyaktuları, kıymıl bütkönden gindağı gerektu beletin işte tüge bolat eken. Göp cengildik berilip, göp akçavuz ünemdölüp kaldı. Bu yolki Esalu'da Sanjı Mayda Jemektir Köçüsü sayakatçılardın joğuru karakanan oturulup alıp, gününe kütüp alğan sayakatçı sanı 8000 kişiden aştı. Fın Tang, Liang Fın, Ta Panji, Jayou Gou siyaktu özgücü tüygün dağındar çar taraptan gelgen sayakatçılardı oğuz deyip satı alıqa elektirdi. Ningşalık sayakatçı Lu Jinxiang mınday dedi. Da Panji aptan jegilikti bolıp tur, dağımı oğuzumuzda kaldı. Hayvay gönüldü oynuduk. Mahva, kuymak satıp aldım. Üydöklörgü bul özgücü jemeklikti ooz tiygizem.
1: Şinjan çınında sonun jeri.
2: Kurman aittik Esaluda Şinjan'dın sayakatında jergilikte çökmü, tereng, sayakatto engse götürüp, madaniyat estelikleri acayip kana izildi üyrönüsü ayabay kızu bolup, Айыл кышта кызаттык эмес маданият мурастары жаңы жашоо күчүнө өзгөрүп, шаарга жакын микро тыныгы негизги агымга айлануу көрүнүктүү өзгөчөлүгү көрүнүп, маданият саякат базарынын чыйралуусу жалпы беткей кое берилди. Станциябыздан универсал кабарын угасыздар.
0: Эсалу мезгилинде Көктөкөй сейрекездешүүчү металлы мамлекеттик кен бакчасы кырдарлар агымы жогору белесин отурулап алды. Жаңы жөңгөнүн сейрекездешүүчү металл өнөр жай бешиги деп аталган катуу эмгек сиңирген кени өзүнүн өзгөчө өнөр жай уранды тартымдуулугу жана терең кызыл көрүнгүсү менен бүт мамлекеттин жер жерлерине саякатчыларды келип таака кылууга электирди. Саякатчылар айбаттуу 3-чү номурлуу кен жана терең жер асты кен өңкүрүнө кирип алгымуун куруучулардын жапалуу күрөшкөн аңгемесин угуп, бул каарман кендин мамлекеттин коргонуу иштери жана өнөр жай өнүгүүсү үчүн кошкон зор салымын чөгүү ыңгайында туюнду. Шандоңдук саякатчы Пан Мырза мындай деди. Биз бул жолу кен көрүнүшүн көрүүгө келип өтө таң калдык. Бул мамлекетибиздин коокары, чынында улуу. Sandu malumatta kursutlu üçüncü Esalu mezgilinde büyütü Şinjan'ın madaniyat sayakat düşümdörün aldın buyurutu mülçörü okşuş mezgilge salıştırganda 104% artıp, akırında turup kaluday teren sayakat negizge ağım tandoğusun aylangan. Örümçü arına jaygaşkan Şinjan bayırık ekologiya bakçasında yeldik salsına, toydu kıdırıp kursutu, özgücü atın örü nomuru barbolu bile kalbaydağı aksız fıntan, çüygün dağım, konuğaşı sayakatçılardın tatıp kursuna gamdalıp, sayakatçılarga özgücü yeldik salsına madaniyat uyunusun alıp gelgen. Саякатчы Мали Жуан мындай деди. Менче бул бир ретке өтө өзгөчө туюнуу. Ошондой эле аны сайын көп кишилерден Шинжанга келүүсүн тосуп алабыз. Жер жерлердин ажайып гана көрүк району, көрүк түйүндөрү, мол кагаз кыюу, тыт кабгы кагазын жасоо сыяктуу заттык эмес маданият мурасы туюнуу кыймылдарын чыгарып, саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Алыс сапарга чыгууну каалабаган үй бүлөлөр шаарга жакын жерде чатыр тигүү жана элеттерде өзүп терүүнү тандады. Kolca odanı turpan yüzü aylı, hücüme yüzüp teri bağında, tolup pışkan hücümeler bu taktırga tolup, ciğer ciğerlerden gelgen sayakatçılar bağ arasında cay seyil deyip, yüzüp teri kuman açan tuyundu. Sayakatçı ilim noru tursun mınday dedi. Bol hücüme ötü cegülük diyorken, men ilini cakşı görüm, ötü görküm ciğer.
2: Madaniyat istiliklerindeki Cunha ulutu ortak tutusu. Badam çıgış көрүстөндүк тобу жалын тонун түштүк өңүрүнө жайгашкан болуп,

Bulutların tabanı temperaturası 22 Celsius gradusu, 34 Celsius gradusu ısık, batış tündükten 3-4 pal şamal çıkart. Altay'da gün açık, havanın temperaturası 15 Celsius gradusu, 33 Celsius gradusu ısık, çıkış tündükten 3-4 pal şamal çıkart. Köyçökte gün bulut dolu vartından açıla tavanın temperaturası 21 Celsius gradusu, 34 Celsius gradusu ısık, çıkış tündükten sadram gel yürüt. Kılcada zırak çağın cavartından gün ala buluttan atavana temperaturası 18 Celsius gradus şilu, 33 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım cel yürüt. Bortla da zırak çağın cahit avana temperaturası 20 Celsius gradus şilu, 38 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım cel yürüt. Karamay'da gün açık bulvarından azırak çağın cahit avana temperaturası 25 Celsius gradus şilu, 37 Celsius gradus ısık, batış tündükten 3-4 pal şamal çıkart. Koytonda gün açık, havanın temperaturası 22 Celsius gradus jılı 39 Celsius gradus ısık, batış düştükten sıdırım jel jüret. Şıkhanızda gün açık, havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık, batış düştükten 3-4 pal şamal çıkart. Sancıda gün açık, havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 38 Celsius gradus ısık, batış düştükten sıdırım jel jüret. Kumulda gün bulut dolu vartından açılat. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 36 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten 3-4 pal şamal çıkat. Turpanda gün bulut dolu vartından açılat, havanın temperaturası 27 Celsius gradus jılı 44 Celsius gradus ısık, batış düştükten 3-4 pal şamal çıkat. Korlada gün buluttu, havanın temperaturası 23 Celsius gradus jılı 37 Celsius gradus ısık, çıkış tündükten sıdırım jel jüret. Aksu'da gün açık bulu vartından gün ala buluttan atavanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 35 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım jel jüret. Artışta zırak çağınca vartından gün ala buluttan atavanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 35 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım jel jüret. Kaşkar'da gün buluttu. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus jılı 36 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım jel jüret. Hotende gün açık, havanın temperaturası 21 Celsius gradus jılı 36 Celsius gradus ısık, batış düştükten sıdırım jel jüret. Jogorda bar aynan aldın maalımat uktuñuzdar. Bugünkü jañılıktar beribiz öz ayalamasına jetti. Ukkanıñızdarga rahmat. Бұл жолқы беріміздегі мақалаларды отырған Нұрман Бетұрды Апыш, Роза Қызайбек, Бегімат Ахмат, дикторлар Гүлнар Абдырасул, Абдынұр Сакен, бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек, редакторлары Асхат Қамза, Қашқарбай Тұрдалы, жауапты редактор Алан Ромуса. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Эми Арлу тілінің ырларынан оқасыздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

çökme ınğayında tuyunu, ilimde çalpılaştırı özara tasırlaşı görgözmesi, bayırkı şaharca çana, Görük rayondorun san arıpteştürü siyaqtu, madaniyet sayaqat Görük rayondorunda geyin gülümde işletilip, koyu madaniyet çana keremet tabiat an sayın candu argaminen sayaqatçılardın göz aldına tartıldı. İlim teknikanın gergizgeni görü sezimi bolu bile kalbaydağı jörölgölü teknologiyanı qayta jaratu. AI koşulgan madaniyat sayaqat baylığın çirkeştirü jeyninde mamleket boyunca algaçka akaqtaş kesibi AI çoğun modeli Sheng Fujiang kızu tüyünge aylandı. Sayaqatçılar tek kompüterdeki bederlerde tandasile AI tezlikte dolbordu payda kılalıdı. Janındakı makı joluna iş koşu maşinası buyruktu tapşırbalat. Burgu uçu akaqtaştar tez tempte hareketlenip, dal ordunda oyup çıkat. Dolborlodon tartıp, dayın tüşümge çeyin, barısı bir jolunda bitirlöt.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meheri mahabatın bayandap, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına murasa

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Joňhua madaniýligi doğrudan doğruga, urpaktan urpaka ulanyp, sol bos bulaka okşuş rohy düýnümizde sugaryp kelet.
1: Joňhua madaniýeti eskirbey, bargan sayın jaňlanyp tüsdüý oromy süretge okşuş bizdin jan düýnümizde jarkytyp kelet.
0: Jörelgölüp sal, tereň tamyr tartyp, gökde ulanyp, tüsdüý jübek jipke okşuş milliondogon Joňhua ulan gyzlaryň bir-birine baýlanyşdyryp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meýri mahabatyn baýandap, Joňhuanyň ozot jörelgölüw madaniýetine muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.